0: Medicina ve sektör sosyal çöpleri sınıfının ulusuna diye bir tarafı kudur aşınız ve şu Moritanya ve yine ağa başlı gezi radyatör vahdi ve
1: Vous écoutez ici, jusqu'à une heure, camping, musique et bonne humeur.